0: hakkında bilgenimde canından bir minute etti dilim. Geçir beni.
1: Автор радио.